0: Hello.
1: You know what's up?
0: Kibbleton?
1: Merak
0: ediyorum arkadaşım lan. Şimdi nasıl? Alo? Ha, bunu ye. Dün sen kana şunu
1: Mudi
0: canım sana, senin kanan ne?
1: Manım
0: mudi, manım. Manım.
1: Yani.
0: Orada kaç ayda sonuçlandı ya? Kaç
1: जी
0: जी शिमला एक
1: ऊपर
0: तक स्थान है और हमारे यहाँ सेफ्टी सेफ्टी बागवानी
1: है
0: अपन मेरा मन जो समझ जाए सुनिए आपका पसंदीदा गाना